0: arkadaşlar. Ne oluyor? Ma. Ma, zinek gibi datır doğruz. Sky, ne olmuş?
1: Ik. Ma, mijn witskap, hoor.